Sanam diye tamce sevanye dolne nebe canam tamce Gevana çi balap çubayı seben sole

Sanam diye tamce sevani donne nebe canam tamce Gevana çi balap çubayi seben sole

Samsun doji laga yegi don gömer pasan bongi Pübayi dame çabe yanye naveri gelişi bemu Zungörci mame çengi basam düzinci Çeme yondu sonşe arve yan Dendi nörbü davsam Pampunce namge sina raldu Zekroci Şisi